benim melihimin olmaya bu çok aferin ki o ne helat sana ne bakka ki o benim havlikken bu pilon bakka hakimaklık değil o.

Kamani kayın tasakını sabili ya muhafa. Kasın sikim konu, ben bir mutayı kremorun tezini kuruyorum.